İba ya kaşı var ni mukuk çoğun aslında ki Mumbai'ni yok pa wild partisinde o anışı ko anı bana ni ve diyeyim abang. Biz de kuatın bana kılımı tanı asıl şeyimizin bu bar transmission şey bana. Tanı bu bar transmission biz de akumini simrenoğun labukçı.